0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Do turco Omar Farouk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Adanan, memleketim, bereketli toprağım, dolaslardan rahmetle akan Seyhan Irmağı. Gök gürültü, yağmurun, seplerle evin aşkı. Adanan, memleketim, özlediğim toprağım.